0: 의사소통을 할까요?
1: 휴대전화로 모든 걸 해결하는 이 시대에 과연 휘파람 언어가 건재할까요? 언어학을 전공한 사람으로서 확인해보고 싶었습니다.
0: 내려봐! 보시볼독!
1: 만남 한번 거창합니다.
0: 메라바, 메라바, 메라바. This is my name, Dennis. 와, 대세크레덴 보시볼독. 제가 여기 왔다고 반겨주시는 인사를 해주셨는데 한마디도 못 알아들었습니다. 근데 아름다운 소리가 들렸어요.
2: 소리
0: Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Ne yaptınız?
2: Fındık topluyorduk.
3: İstedim.
2: Amca ne dedi? Sen söyle.
3: Fındık topluyorduk dedi.
0: Fındık topluyorduk.
3: Evet, fındık topluyorduk dedi.
0: Şimdi fındık zamanı mı?
2: Evet, evet. Evet, fındık zamanı.
0: Wow. Kaç yaşından beri yapmayı öğrendiniz? Yapıyorsunuz.
2: 5 yaşından beri, 6-7 yaşından beri bu işin içindeyim. Oo. Küçüklükten beri, abilerlikten beri. Evet. Ya malımız şükür. Vardı, geçimiz vardı, geçiye yiyorduk.
3: Geçiye çağırıyorduk.
0: Var mı biri?
3: Orada biri.
1: İcanlı'nın önce mağarayı dolaşmak istedi.
3: Buradan oraya karşılıklı ıslık yapacağız.
1: 주민들의 80% 정도가 아직도 휘파람 언어를 사용한다고 합니다.
0: 네, konuştunuz?
4: Bana yüksel diye çağırdı.
0: Evet.
4: Ben de ne yapıyorsun dedi. Oturayım burada dedim ben.
0: Sık sık böyle konuşuyor musunuz?
4: Karşıdan karşıya her yere konuşuyoruz.
0: Anlamadım.
1: 뜻은 모르고 간신히 소리만 내는데요. 그래도 대단합니다.
0: 오. 아마 nerede gözüküyor?